angirwawe sukuta oliyundum nyundum kosaro lamen kama waye zuwa bu koyna kon ko bo fop sima manun azimna we banjul kon foto mak fon ja fo kes koy olwa ndin khasimna dina paraba anda zimna koy we bara kanuma a ni zimna nun motin maga bombole tamak ni zimna den anda zimna idam